0: Onlar da son gönderin altı duvarı. Eşe doldu o yana altı duvarına izliyorsun.
1: Male, female, verbal, domestic, and we have drugs, alcohol, weapons. Female's going to be a Sarah Hubbard. Children and residents.
2: Thank you.
1: 9-0-2.